0: çeşit çeşit eğitimlere katıldık ve her aldığım eğitim bana bir artı olarak döndü. Ve her aldığım eğitimde daha da bir heveslendim, daha da bir başka şeyler yapmaya çalıştım, öğrenmeye çalıştım. Çünkü bana daha bir heves getiriyordu. Kendi gücümün farkına vardım. Kendi yapabilirim, tek başıma da yapabilirim. Neden tek başıma gidemeyeyim ki ablamın evine? Ne olacak ki? Her aldığım eğitim bana ayrı bir heves, ayrı bir şey katıyordu, ayrı bir güç veriyordu. Ve kendi haklarımın farkına vardım. Bu kooperatifle birlikte dışarı çıkmaya başladım. Çünkü ben tek başıma ablamın evine gidemiyorken şu anda İzmir'in diğer ucuna gidebilirim tek başıma. Ve bir tek ben değişmedim. Eşim de benimle birlikte değişti. İlk başlarda kooperatife ilk ortak olduğum süreçte karşıydı ama ben zorladım. Şimdi dökülen tencereler, ilk başlarda dökülen tencereler, her seferinde onunla tehdit ettiğim tencereler, şimdi her akşam Salı günü akşam eşim hepsini aşağı indiriyor.
1: Melek erzählt uns, dass sie anfangs nicht einmal allein das Haus verlassen konnte. Dies jedoch dank Pagos überwunden hat. Heute lebt sie frei in Izmir, verdient ihr eigenes Geld. Und mit dieser Veränderung hat sich auch ihr Umfeld verändert und unterstützt sie. Sie ist stolz auf sich selbst. Und wir sind ebenfalls stolz auf sie. Sie hat viele schwierige Dinge geschafft.
2: Das war eine schöne Geschichte von Melek. Danke dir, dass du uns heute erzählt hast.
1: Danke, Sonja. Aber kommt jetzt eine Musik für Melek und für die anderen Schwestern?